Ayakta Till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner for Kültür Kapı Gambler October September. Sana nasıl mesle nit niti kudu ku esi tu fi de şu melumrum Tina.